0: Tütmez oldu köyümüzün bacası. Ne gündüzü belli, ne de gecesi.
1: Ağzı ballı.
0: Yıllar yıldır şu Alman

0: lazım koskoca ırmak. Maden taksimimde var susuz durmak.
1: Vay deli vay.
0: Senin bahsettiğin yeğenim ojeli parmak. İçin asırlan.

0: Çarp bozulmuş şu devirde terse bak, ateş kesmiş şu beydeki herse bak, taş konmamış şu koskoca karsa bak.
1: Bak beni bak.
0: Köylere gitmeye